0: dala çıkmayı. Ek hey Lata Mangeshkar. Ek hey Radio Mitista. Hum safar zindagi ka.
1: O tai din na jawani nal chaldi.
0: 90.0 megahertz par. अंबाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए